0: koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari misa kullum bana rabuwa da Milo a gida
1: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau